kana no mundu na mahameseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhungu ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom navu yukiruru masalo jolo.

subana a farafani loto gugunu metel ocha joglo to kidigu loto ble gugunu ge krani tuli di itumo medunga nyoro kidigu loto gugunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insindume de achicha ganugu loto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu insindume chu busu sangsoma kata jamba soro isiga balde fa ne malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gparage nasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ne malayi ganinga igbala subana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fedi imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fakalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganwo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani.